0: Yani parası. Bir de biraz havalı kalmaya
1: Let's go to 240 again.
0: Karşı kalk yani şimdi.
1: Check. Are you going to be at the primary care or the GoHealth urgent?
0: Urgent care.